Hey, ma kabali ababa dure ketala bale. Hey, ya, oh shababa, ilema, ababa.